Oregon. Elude, elude, mi vuazarer eludi vazaula e milanare, mi vuazarer eludi vazaula e milanare, elude.